bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: Her halin sevgisi
1: zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Ay çok güzel bir haberim var. Vallahi işimiz çok rahatlayacak. Vicdan azabına son verecek bir haber. Yeni bir araştırma diyor ki ne yediğimiz kadar ona nasıl baktığımız da önemli. Yani aslında mesele kalori yakmak değil, beynimizi ikna etmek. Araştırmalara göre yemekten gerçekten keyif aldığınızda ve o yemeğin sizi doyuracağına dair yüksek bir beklentiye girdiğinizde vücudunuz tamam doyduk sinyalini çok daha hızlı ve güçlü veriyor. O zaman mesele ne? Sevdiğimiz şeyleri yemek ve kendimizi ikna etmek doyacağı. Yani mesela salata yiyorsunuz, yine ot mu yiyeceğim demeyeceksiniz. Aa harika bir salata yiyeceğim ve karnım doyacak diye bakacaksınız. Ha deneyelim belki işe yarar.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en güzel kokulu parfümü hangisi diye sorsam muhtemelen hepinizden çok farklı cevaplar gelir. Londra'da ama şu an durum biraz nasıl desem ağır. Hani az önce de çiçeklerin o mis gibi enerjisinden bahsetmiştik ya, şimdi madalyonu çeviriyoruz. Londra'da meşhur bir botanik bahçesi var biliyorsunuz. Orada şu sıralar çok nadir ama kokusu pek de nadide olmayan bir olay yaşanıyor. Halk arasında ceset çiçeği olarak bilinen Titanarum Londra'da aniden çiçek açmaya karar verdi. Aman ne güzel, gidip bir koklayayım diyen yüzlerce kişi de bahçenin kapısında kuyruk oldu. Nasıl kokuyor derseniz, yani bence hiç heyecanlanacak bir şey yok. Çürümüş et ya da bozulmuş balık gibi kokuyor. Ay, ha bunun için binler toplanmış yani.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

de bütün çiçekleri seviyoruz. Ya düşünsenize, bir çiçeği koklamak için sıraya giriyorsunuz ve sıra size geldiğinde burnunuza gelen kokuyla baygınlık geçiriyorsunuz. Ama dua böyle bir şey. Bu kötü kokunun aslında çok asil bir amacı var. Tozlaşma için böcekleri kendine çekmek.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eğer bugün bir arkadaşınızın arayacağını ve o telefon çalmadan saniyeler önce hissettiyseniz ya da ben bu olayı sanki rüyamda görmüştüm diyorsanız yalnız değilsiniz. Meğer bu bir tesadüf değil. Kuşaklar bir süper güç meselesiymiş. Z kuşağı üzerine bir araştırma yapılmış ve bu kuşağın temsilcilerinin 1/3'ü kendilerini baby boomer kuşağına göre 2 kat daha fazla pisişik hissediyor. Gerçekten öyle. Geleceği kestirebileceklerine inanıyorlar. Ayda ortalama 1 ya da 2 kez 6. hissin devreye girdiğini söylüyorlar.

Hani o meşhur dizide dendiği gibi dünyayı güzellik kurtaracak ve bir canı sevmekle başlayacak her şey. Almatı'daki o kanal kenarı artık sadece bir beton yığını değil bence. Bir merhamet simgesi. Biz de bugün birine el uzatmayı, bir gülümseme bırakmayı ya da yoldaki bir dostumuza bir kap su vermeyi ihmal etmeyelim. Çünkü gerçekten de iyilik paylaştıkça, hatta bazen böyle heykelleşince çok daha güzel.

Hani o ben kimim, nereye gidiyorum sorularının havada uçuştuğu o meşhur dönem. Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize bu krizi en iyi anlatan 10 kitabı listelemiş. Listede kimler var derseniz Bernice Robbins var, Iris Murdoch, David Nichols, Marion Spark, yeni isimler de var, Claire Adam, Ben Morvakis. Hayatın ortasında bir mola verip bu kitapları okuyup gerçekten de benim hayatım bir roman olsa hangisi olur derseniz bu yazarların kitaplarını okuyun bence.

Her gün ne pişirsem diye mutfakta saatlerce düşünmekten yorulanlara harika bir haberim var. Bilim dünyası son noktayı koydu. Sürekli farklı yemekler denemek yerine aynı sağlıklı öğünleri tekrar etmek kilo vermeyi hızlandırıyormuş. Evet, araştırmalar diyor ki karar yorgunluğunu bırak, kalorini sabitle, düzenini kur ve tartıyla barış. Yani yine mi aynı salata demeyin, o sadenin tadını çıkarın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sesler yerini yavaş yavaş senaryolara bırakıyor. Müzik dünyasında sessiz ama derin bir devrim yaşanıyor. Artık sanatçıların başarısı sadece albüm satışlarıyla ya da dijital dinlenmelerle ölçülmüyor. En sevdiğimiz yıldızlar yavaş yavaş birer film setlerine, dizi dünyasına transfer oluyorlar. Neden derseniz, bence ekonomik zorunluluk. Sanatçılar yön değiştirmek zorunda kalıyorlar. Aslında bu pandemiyle başladı, biliyorsunuz. Sinema ve dizi dünyası onlar için sadece bir gelir kapısı değil, kariyerlerini sağlama aldıkları yeni bir kontrol alanı. Ama sadece müzik yapanlar da var tabii ki, inatla.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Sony Park Üniversitesi'nden taze bir araştırma. Kulaklarınızı dört açın. Çünkü patronunuz bir sabah size ben artık bir algoritmayım diyebilir. Düşünsenize, sabah işe geliyorsunuz. Karşınızda çayını yudumlayan bir müdür yerine ekranı parlayan bir yazılım var. Şaka gibi ama değil. %15'imiz üstelik neden olmasın demiş buna. %70'imiz ise hala çok endişeli bu.

harika metinler yazabilir, iş akışı planlayabilir ama şöyle içten bir günaydın diyebilir mi? Ya da milli takımı 24 yıl sonra gelen zaferinde bizim gibi gözleri dolabilir mi? Hiç sanmıyorum. Ruhumuzu işimize katmaya devam edelim. Robotlar dünyayı ele geçirene kadar. O zamana kadar mikrofon başında ben varım. Devam ediyoruz.

Havan'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

kesmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.

0: 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla. Hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın cumasına ulaştık. Bu güzel cumanın da tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden, cumadan, yaşadığımız andan keyif alacağız. Bugünün, anın, hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız eğer radyonuzun sesini biraz daha açın. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Bugün de iki saat boyunca günün güzel haberleriyle buluşacağız. Bugün de iki saat boyunca en sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Haftanın cumasına geldik bile. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sadece hafta sonu değil, önümüzde güzel 9 günlük bir bayram tatili var. Bugün de işleri tamamladıktan sonra ver elini 9 günlük bayram tatili. Ama biliyorsunuz zaman dediğimiz şey hızlı geçiyor. Plan program yapmadığınız sürece iyi değerlendiremeyebilirsiniz tatili. Umarım planlar yapılmıştır. Peki bayram tatilinde de sevdiklerinizle bir arada olacaksınız tabii ki. Kalabalık sofralar, yine kalabalık sohbetler, ailelerin bir araya geldiği kalabalık günler bizi bekliyor. Fakat işte bu bayram tatili sonrasında ve tabii bayram tatili süresince de varsa eğer vaktiniz, kendinize de vakit ayırın. Daha yüksek bir motivasyona sahip olmak istiyorsanız bir sonraki iş başında, daha yüksek bir motivasyona sahip olmak istiyorsanız eğer kendi kendinize vakit geçireceğiniz, kendinizle baş başa kalabileceğiniz anlarda yaratmayı ihmal etmeyin. Mesela ben eskiden çok yapardım, kendime çiçek alırdım. Kimsenin size çiçek almasını beklemeyin. Kendinize alın en sevdiğiniz çiçeği. Kendinize güzel bir buket hazırlayın. Eğer gideceğiniz yerde varsa kır çiçekleri. Sevdiğiniz bir tatlıyı yemeyi ihmal etmeyin. Gerçi bayram boyunca zaten tatlı yiyeceğiz ama olsun, yine de siz en sevdiğiniz tatlıyı kendinize ısmarlayın. En sevdiğiniz kahveyi yalnız başına için. En sevdiğiniz kafede yalnız başına oturun. İlla dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Varsa eğer imkanınız, balkonunuz, bahçeniz, en sevdiğiniz köşede, en sevdiğiniz fincanınızla kendi başınıza olmayı ihmal etmeyin. Bayram boyunca da olabilir, bayramdan sonra da olabilir. Kendinize baş başa bir vakit hazırlamayı da ihmal etmeyin. Bence evin en güzel yeri balkonlar. Balkonunuzu da kendinize göre düzenleyin. Şöyle güzel keyfiniz yerine gelsin. Motivasyonunuz yerine gelsin. Akrabalarla yapılan buluşma sonrasında da kendinizle baş başa kalmayı ihmal etmeyin.

Şimdi hepimizin mutfağında mutlaka su ısıtıcıları vardır. Yani o su ısıtıcıları günün birinde mutlaka işe yarar diye bir kenarda bekleyebilir ya da sürekli kullanabilirsiniz. Eğer plastik bir su ısıtıcısı kullanıyorsanız size çok da iyi bir haber veremeyeceğim. Yapılan araştırmalar plastik su ısıtıcılarının her kaynatma işleminde suya milyonlarca mikroskopik plastik parçacığı sızdırdığını, mikroplastik parçalarının su ısıtıcılar yüzünden çok daha fazla vücuda geçtiğini söylüyorlar. Bu yüzden eğer kullanacağınız su ısıtıcısı çelik ya da cam değilse plastik su ısıtıcılarının her geçen gün sağlığınıza olumsuz etki ettiğini unutmayın diye hatırlatmak istedim. Yaklaşan bayram tatilinde sevdiklerinize demleyeceğiniz çaylar, kahveler de ya cam demlikte ya da çelik demlikte olsun, plastik kullanmayın ama. Plastikten olabildiğince uzak durmak lazım. Hem gelecek nesillerin hem de sizin sağlığınız için.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek

Araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Büyük bir ihtimalle ülke genelinde bayram boyunca yağış geçişleri olacak. Zaten her Kurban Bayramı'nda mutlaka yağış görülür. Yazın bile olsa mutlaka denk gelmişsinizdir, dikkat etmişsinizdir. Kurban Bayramı'nda mutlaka yağmur yağar. Bu bayramda da yağacağını söylüyorlar. Uzun vadeli tahminlere baktığımızda ülkenin genelinde yağış geçişleri olabilir dört bir yanda. Bu yüzden plan program ona göre yapılsın. Ancak işte son dönemde yağmurlar öyle eskisi kadar ferahlatan yağmurlar olmuyor. Neyse ki bu sene bolca yağmur aldı da ülkemiz su sıkıntısı yaşamayacakmışız gibi gözüküyor. Tabii yazın yine dikkatli kullanmakta fayda var su kaynaklarını. Yalnız bahsedeceğim mevzu şu yağmurdan sonraki toprak kokusu. Onu alamıyoruz artık. Neden? Çünkü o kadar fazla yağmur yağıyor ki toprak ıslanıp o güzel kokusunu yaymıyor etrafa. Tamamen ıslanıyor. Hatta çamur haline geliyor. Hatta bazen sel sularıyla bulunduğu ortamı çok da mutlu etmeyebiliyor. Ancak o küçük yağışlar sonrasında yağan ilk yağmurlarla birlikte yayılan mis gibi toprak kokusuna bilim dünyası petrikor adını veriyor. Bu ferahlatıcı kokunun kaynağını ise bakterilerden ortaya çıktığını söylüyorlar. Uzun süre nemsiz ve kuru kalan toprak sonra ıslanınca yağmurla birlikte bu bakteriler hayatta kalabilmek için savunma mekanizmalarını devreye sokuyorlarmış ve bu aromatik kimyasal bileşenleri salgılıyorlarmış. Soğanları kestikten sonra da hücrelerin savunma mekanizması yüzünden gözümüzü yaşarttığını öğrenince soğanlar için de üzülmüştüm. Topraktaki bu bakteriler için de üzülmüş olabilirim. Yine de o mis gibi kokuyu yaydıkları için günümüzü güzelleştiriyorlar. Dünya üzerinde o kadar çok günümüzü güzelleştirecek şey var ki yeter ki biz güzel hissedelim.

0: sorular.
1: Yaz yaklaşıyor. Gerçi bu sene yaz biraz daha mı geç gelecek? Mevsimler bir ay daha kaydı mı acaba? Yine Haziran'da çok serin günler mi yaşayacağız diye düşünürken bu yazın çok sıcak olacağını öngörüyor meteorologlar. Şimdiden klima taktıranlar, kışın yazı beklemeden klimasını alanlar şanslı. Fakat klimanız yoksa, klima almayı düşünmüyorsanız eğer, yaz boyu size farklı şekilde serinleyebileceğiniz yöntemlerden bahsedebilirim. Her geçen yıl yaz daha bunaltıcı hale gelirken kliması olmayan, klima bulunmayan evlerde daha ekonomik serinleme yöntemlerine başvuruyoruz ki her evde de klima olmasa daha iyi olur zaten çevre için. Özellikle ilk başlarda dalga geçtiğimiz ama sonrasında mutlaka denemek zorunda kalabildiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Böyle donuk pet şişeleri vantilatörün önüne yerleştirmek. Oldukça kolay bir uygulama. Büyük boy pet şişesinin içine su dolduruyorsunuz, dondurucu da tamamen donduruyorsunuz. Daha sonra bir tepsi içine yerleştirip vantilatörün önüne koyuyorsunuz, arkasına değil. Vantilatörden gelen hava buzun çevresinden geçerken daha serin hissettiriyor. Gerçekten gayet mantıklı, yapılabilir. Buzun içindeki donuk buhar da evin içine soğuk bir buhar veriyor. Hani şu soğuk buhar üfleyen soğutucu makinalar gibi de düşünebilirsiniz. Böylece evinizi daha ekonomik serinletebilirsiniz. Küçük odalarda özellikle işe yarayabilir. Denemekte fayda var diyelim, hiç yoktan iyidir.

Yaz yaklaşırken yeni albüm, yeni şarkı, yeni iş birlikleri çok fazla konuşuluyor. Hadise de merakla beklediğimiz yeni albümü H ile dinleyicisiyle buluştu geçtiğimiz günlerde. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşuyor Hadise'nin yeni albümü. 14 şarkılık bu albümde Hadise, Aleyna Tilki, Motive, Dila Uzun, Şevri, Ersa Yüner, Arda Yıldırım gibi söz yazarı ve bestecilerle çalıştı. Geçtiğimiz haftalarda Labirent şarkısını albümün açılışı olarak yayınlamıştı Hadise. Ara Beni de öne çıkan şarkılardan bir tanesi hatırlatmış olalım. Yeni albümü yayında Hadise'nin. Dinlemek isterseniz hem vazgeçemediğiniz Hadise şarkıları da hem de en yenilerde hayatın ritminde olacak güzel bir cuma günü günün tadını çıkartmaya devam ediyoruz biz. Radyonuz açık olsun.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün günlerden cuma, önümüzde 9 günlük bir bayram tatili var. Büyük bir ihtimalle siz de 9 gün tatil olacaksınız ama bayramda çalışanlar, sadece bayramda tatil yapacak olanlar, bu hafta sonunda çalışmaya devam edenler, belki de bayram arifesinde ve pazartesi çalışanlar da olacak aranızda ama olsun. Önemli olan tatili doyasıya yaşayabilmek, hangi gün başlarsanız başlayın. Önemli olan 9 gün değil, 3 günde tatil yapsanız doyasıya yaşayabilmek tatili diyelim. Bayram boyunca da özellikle gittiğiniz yer, yediklerinize dikkat etmeniz konusunda küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Gerçi bayram boyunca da hatırlatacağım ama yine de önden bir ufak hatırlatma yapayım. Çünkü Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Özellikle kurban etinin doğru muhafaza edilmesi gerektiğini, doğru şekilde pişirilmesi, doğru şekilde saklanması gerektiğini artık biliyoruz hepimiz. Ancak bayramda tükettiğimiz yiyeceklerin hazımsızlık, şişkinlik, sindirim problemleri yaratabileceğini unutmayın. Bayram boyunca tüketeceğiniz yiyeceklere biraz daha dikkatli yaklaşın diye önceden küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Bayramınız güzel geçsin şimdiden.

0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Aşk kaç beden giyer?

yaz geliyor dedik, bayram geliyor dedik, diyetlere dikkat edelim, beslenmemize dikkat edelim dedik. Peki bayrama kadar kilo verebildik mi? Yok, bu bayramda geride kalsın, bu bayramda tatlıları yiyeyim, ondan sonra yaza zayıflarım diyenler varsa aranızda, acele etme, yavaş yavaş kilo verirsin, hızlı kilo vermek çok da sağlıklı değil diyen uzmanlara bir ters köşe sonuç çıkartmışlar. Acaba doğru mu? Avrupa'nın en büyük obezite kongresinde açıklanan yeni bir araştırma iki farklı kilo verme yaklaşımını karşılaştırmış. Hızlı kilo verme programı ve yavaş yavaş kilo verme programını karşılaştırdıktan sonra hızlı kilo vermeyi deneyenlerin yavaş yavaş kilo vermeyi deneyenlere kıyasla daha hızlı kilo verdiğini evet fark etmişler. Ancak işte sonuç önemli. Tamam, hızlı kilo veriyorsunuz, veremiyor değilsiniz. Evet, şok diyet programlarıyla hızlı kilo veriyorsunuz ama aynı hızla geri alıyorsunuz. İşte önemli olan vermek değil, o kiloyu koruyabilmek. Bu yüzden bayramdan sonra da diyete başlayacak olsanız da, bayram boyunca yediklerinize dikkat edecek olsanız da, önemli olan şok ve hızlı diyetler değil, verdiğiniz kiloyu koruyabilmek. Her ne kadar yapılan yeni araştırmalar yavaş kilo ver efsanesini çökertmiş gibi gözükse de, doğru olan yavaş yavaş kilo vermek, doğru olan o kiloyu koruyabilmek.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bayramda yola çıkacak olanlar, aman trafik kurallarına uyun. Hem sevdikleriniz, hem etrafınızdakiler, hem de kendiniz için yolda kurallara uygun seyahat edin. Yeni bir navigasyon sistemi geliştirilmiş. Yerli navigasyon projesine start verilmiş. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek yerli navigasyon, yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var gibi uyarılarda bulunacak. Bence ihtiyacımız var bu yerli navigasyon sistemine. Zira yerli navigasyon yolda bize uyarılarda bulunacakmış. Bu uyarılara zaten ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Her ne kadar yanımızdakiler uyarsa da navigasyon sistemi uyardığı için biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Yerli navigasyon projesiyle canlı trafik verileri paylaşılacak, en doğru rotayı sunan bir yapı kuracaklar. Aynı zamanda anlık radar kontrollerinin nerede yapıldığını da bildirecekler. Hangi hızla gitmesi gerektiği bilgisini de anlık olarak paylaşacaklar. Yavaşla, yavaş git, radar var ileride, dikkat et, arkanda ambulans var gibi uyarılarda bulunacakmış. Yerli navigasyonu merakla bekliyoruz.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi. Thank you.

eskiden hobileriniz neler diye sorarlardı. Boş vakitlerinizde neler yapmayı seviyorsunuz diye sorarlardı. Eskiden insanlar birbirlerini tanırken zevklerine göre, birbirlerine uyuyor mu zevkleri, ona göre konuşurlardı, iletişim kurarlardı, birlikte program yaparlardı, birlikte tiyatroya giderlerdi, birlikte etkinliklere katılırlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Bir araya gelip bir kahve içip sonra telefonda paylaşım yapıyorlar. Sosyal medya bizi sosyal etkinliklerden de, sanat etkinliklerinden de uzaklaştırıyor bence. Daha fazla etkinliğe katılmamız lazım. İlerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir zihne sahip olmak için. Araştırmalar, kitap okumanın, müzik dinlemenin ve tabii ki sanat etkinliklerine daha fazla katılmanın sadece ruh sağlığımızı değil, biyolojik yaşlanmayı da yavaşlattığını, bizi daha genç kıldığını söylüyorlar. Haberiniz olsun. Bu yüzden şu telefondan, sosyal medyadan, sanal dünyadan biraz daha uzak kalmaya bakalım. Gerçek dünyada daha fazla vakit geçirelim.

0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi yeni nesil bu 9 günlük bayram tatilini de merakla bekliyor. Neden? Çünkü tatil olsun, yan gelip yatalım, bütün gün yataktan çıkmayalım, telefona bakalım ama maalesef odaklanma problemi yaşıyorlar. Çocukların özellikle okulda başarılı olamamasının önündeki sebeplerden biri de odaklanma problemi. Odaklanmanın bir numaralı sebebi ise uykusuzluk olarak gösteriliyor. Yeni neslin, alfa neslinin odaklanma problemi yaşadığını söylüyor yapılan araştırmalar. Bunun en temel sebebi ise hem hareketsizlik hem de uykusuzluk. Bu yüzden daha fazla hareket etmenin, daha fazla kendine dikkat etmenin zamanıdır. Fakat çocuklar bunun bilincinde olmadığı için ebeveynlerin bu kontrolü ele alması gerektiğini söylüyorlar. Yani çocuğun eline telefonu, tableti verip bir kenarda bırakmayın. Çocuklarla birlikte vakit geçirin, hareket edin, uyku saatlerini de mutlaka düzenleyin eskiden olduğu gibi.

Güzel bir cuma dedik. Güzel bir hafta sonu tatili bizi bekliyor. Önümüzde ve dahi 9 günlük bayram tatili bizi bekliyor. Şimdiden tatile çıkmış olanlara iyi tatiller dileyelim. Aman yolda dikkat edin kendinize. Gittiğiniz yerlere bizlerden de selamlar götürün. Bayram tatili boyunca da biz yine görüşeceğiz. Tabii ki hayatın ritmini, bayramın ritmini birlikte yakalayacağız. Bu güzel cuma gününde biz ayrılan 2 saati tamamladık. Pazartesi günü yine görüşeceğiz hayatın ritminde. Sevdiklerimizle bir arada olabileceğimiz nice güzel tatil. Bayramlara diyelim. Pazartesi görüşmek üzere. Şimdiden güzel bir hafta sonu, güzel bir tatil dileyim hepinize. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzey Jant Satış Lastik Otelleri, 24 demektedir. Lastik adını aradığınız en uygun uzman personelimizin yardımıyla Pehlivan Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi, numara 7, Kuzeykent 0366.

0: bölgenin gücü, pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklam.

Ay çok güzel bir haberim var. Vallahi işimiz çok rahatlayacak. Vicdan azabına son verecek bir haber. Yeni bir araştırma diyor ki ne yediğimiz kadar ona nasıl baktığımız da önemli. Yani aslında mesele kalori yakmak değil, beynimizi ikna etmek. Araştırmalara göre yemekten gerçekten keyif aldığınızda ve o yemeğin sizi doyuracağına dair yüksek bir beklentiye girdiğinizde vücudunuz tamam doyduk sinyalini çok daha hızlı ve güçlü veriyor. O zaman mesele ne? Sevdiğimiz şeyleri yemek ve kendimizi ikna etmek doyacağı. Yani mesela salata yiyorsunuz, yine ot mu yiyeceğim demeyeceksiniz. Aa harika bir salata yiyeceğim ve karnım doyacak diye bakacaksınız. Ha deneyelim belki işe yarar.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en güzel kokulu parfümü hangisi diye sorsam muhtemelen hepinizden çok farklı cevaplar gelir. Londra'da mı şu an durum biraz nasıl desem ağır. Hani az önce de çiçeklerin o mis gibi enerjisinden bahsetmiştik ya, şimdi madalyonu çeviriyoruz. Londra'da meşhur bir botanik bahçesi var biliyorsunuz. Orada şu sıralar çok nadir ama kokusu pek de nadide olmayan bir olay yaşanıyor. Halk arasında ceset çiçeği olarak bilinen Titanarum Londra'da aniden çiçek açmaya karar verdi. Ama ne güzel, gidip bir koklayayım diyen yüzlerce kişi de bahçenin kapısında kuyruk oldu. Nasıl kokuyor derseniz, yani bence hiç heyecanlanacak bir şey yok. Çürümüş et ya da bozulmuş balık gibi kokuyor. Ay, ha bunun için binler toplanmış yani.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallesi
0: 17/28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto

0: keşfetmek için Kuzey Kent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

de bütün çiçekleri seviyoruz. Ya düşünsenize, bir çiçeği koklamak için sıraya giriyorsunuz ve sıra size geldiğinde burnunuza gelen kokuyla baygınlık geçiriyorsunuz. Ama doğa böyle bir şey. Bu kötü kokunun aslında çok asil bir amacı var. Tozlaşma için böcekleri kendine çekmek.

Toplanın. Eğer bugün bir arkadaşınızın arayacağını ve o telefon çalmadan saniyeler önce hissettiyseniz ya da ben bu olayı sanki rüyamda görmüştüm diyorsanız yalnız değilsiniz. Meğer bu bir tesadüf değil. Kuşaklar bir süper güç meselesiymiş. Z kuşağı üzerine bir araştırma yapılmış ve bu kuşağın temsilcilerinin 1/3'ü kendilerini baby boomer kuşağına göre 2 kat daha fazla pisişik hissediyor. Gerçekten öyle. Geleceği kestirebileceklerine inanıyorlar. Ayda ortalama 1 ya da 2 kez 6. hissin devreye girdiğini söylüyorlar.

Yani o meşhur dizide dendiği gibi dünyayı güzellik kurtaracak ve bir canı sevmekle başlayacak her şey. Almatı'daki o kanal kenarı artık sadece bir beton yığını değil bence. Bir merhamet simgesi. Biz de bugün birine el uzatmayı, bir gülümseme bırakmayı ya da yoldaki bir dostumuza bir kap su vermeyi ihmal etmeyelim. Çünkü gerçekten de iyilik paylaştıkça, hatta bazen böyle heykelleşince çok daha güzel. Leyla.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hani o ben kimim, nereye gidiyorum sorularının havada uçuştuğu o meşhur dönem. Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize bu krizi en iyi anlatan 10 kitabı listelemiş. Listede kimler var derseniz Bernice Robbins var, Iris Murdoch, David Nichols, Marion Spark, yeni isimler de var. Claire Adam, Ben Morvakis. Hayatın ortasında bir mola verip bu kitapları okuyup gerçekten de benim hayatım bir roman olsa hangisi olur derseniz bu yazarların kitaplarını okuyun bence.

Her gün ne pişirsem diye mutfakta saatlerce düşünmekten yorulanlara harika bir haberim var. Bilim dünyası son noktayı koydu. Sürekli farklı yemekler denemek yerine aynı sağlıklı öğünleri tekrar etmek kilo vermeyi hızlandırıyormuş. Evet, araştırmalar diyor ki karar yorgunluğunu bırak, kalorini sabitle, düzenini kur ve tartıyla barış. Yani yine mi aynı salata demeyin, o sadeliğin tadını çıkarın.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sesler yerini yavaş yavaş senaryolara bırakıyor. Müzik dünyasında sessiz ama derin bir devrim yaşanıyor. Artık sanatçıların başarısı sadece albüm satışlarıyla ya da dijital dinlenmelerle ölçülmüyor. En sevdiğimiz yıldızlar yavaş yavaş birer film setlerine, dizi dünyasına transfer oluyorlar. Neden derseniz, bence ekonomik zorunluluk. Sanatçılar yön değiştirmek zorunda kalıyorlar. Aslında bu pandemiyle başladı biliyorsunuz. Sinema ve dizi dünyası onlar için sadece bir gelir kapısı değil, kariyerlerini sağlama aldıkları yeni bir kontrol alanı. Ama sadece müzik yapanlar da var tabii ki, inatla.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Unipark Üniversitesi'nden taze bir araştırma. Kulaklarınızı dört açın. Çünkü patronunuz bir sabah size ben artık bir algoritmayım diyebilir. Düşünsenize, sabah işe geliyorsunuz. Karşınızda çayını yudumlayan bir müdür yerine ekranı parlayan bir yazılım var. Şaka gibi ama değil. %15'imiz üstelik neden olmasın demiş buna. %70'imiz ise hala çok endişeli bu konuda.

harika metinler yazabilir, iş akışı planlayabilir ama şöyle içten bir günaydın diyebilir mi? Ya da milli takımı 24 yıl sonra gelen zaferinde bizim gibi gözleri dolabilir mi? Hiç sanmıyorum. Ruhumuzu işimize katmaya devam edelim. Robotlar dünyayı ele geçirene kadar. O zamana kadar mikrofon başında ben varım. Devam ediyoruz.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Haftanın cumasına ulaştık. Bu güzel cumanın da tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden, cumadan, yaşadığımız andan keyif alacağız. Bugünün, anın, hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız eğer radyonuzun sesini biraz daha açın. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Bugün de iki saat boyunca günün güzel haberleriyle buluşacağız. Bugün de iki saat boyunca en sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Haftanın cumasına geldik bile. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sadece hafta sonu değil, önümüzde güzel 9 günlük bir bayram tatili var. Bugün de işleri tamamladıktan sonra ver elini 9 günlük bayram tatili. Ama biliyorsunuz zaman dediğimiz şey hızlı geçiyor. Plan program yapmadığınız sürece iyi değerlendiremeyebilirsiniz tatili. Umarım planlar yapılmıştır. Peki bayram tatilinde de sevdiklerinizle bir arada olacaksınız tabii ki. Kalabalık sofralar, yine kalabalık sohbetler, ailelerin bir araya geldiği kalabalık günler bizi bekliyor. Fakat işte bu bayram tatili sonrasında ve tabii bayram tatili süresince de varsa eğer vaktiniz, kendinize de vakit ayırın. Daha yüksek bir motivasyona sahip olmak istiyorsanız bir sonraki iş başında, daha yüksek bir motivasyona sahip olmak istiyorsanız eğer kendi kendinizle vakit geçireceğiniz, kendinizle baş başa kalabileceğiniz anlarda yaratmayı ihmal etmeyin. Mesela ben eskiden çok yapardım, kendime çiçek alırdım. Kimsenin size çiçek almasını beklemeyin. Kendinize alın en sevdiğiniz çiçeği. Kendinize güzel bir buket hazırlayın. Eğer gideceğiniz yerde varsa kır çiçekleri. Sevdiğiniz bir tatlıyı yemeyi ihmal etmeyin. Gerçi bayram boyunca zaten tatlı yiyeceğiz ama olsun, yine de siz en sevdiğiniz tatlıyı kendinize ısmarlayın. En sevdiğiniz kahveyi yalnız başına için. En sevdiğiniz kafede yalnız başına oturun. İlla dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Varsa eğer imkanınız, balkonunuz, bahçeniz, en sevdiğiniz köşede, en sevdiğiniz fincanınızla kendi başınıza olmayı ihmal etmeyin. Bayram boyunca da olabilir, bayramdan sonra da olabilir. Kendinize baş başa bir vakit hazırlamayı da ihmal etmeyin. Bence evin en güzel yeri balkonlar. Balkonunuzu da kendinize göre düzenleyin. Şöyle güzel keyfiniz yerine gelsin. Motivasyonunuz yerine gelsin. Akrabalarla yapılan buluşma sonrasında da kendinizle baş başa kalmayı ihmal etmeyin.

Şimdi hepimizin mutfağında mutlaka su ısıtıcıları vardır. Yani o su ısıtıcıları günün birinde mutlaka işe yarar diye bir kenarda bekleyebilir ya da sürekli kullanabilirsiniz. Eğer plastik bir su ısıtıcısı kullanıyorsanız size çok da iyi bir haber veremeyeceğim. Yapılan araştırmalar plastik su ısıtıcılarının her kaynatma işleminde suya milyonlarca mikroskopik plastik parçacığı sızdırdığını, mikroplastik parçalarının su ısıtıcılar yüzünden çok daha fazla vücuda geçtiğini söylüyorlar. Bu yüzden eğer kullanacağınız su ısıtıcısı çelik ya da cam değilse plastik su ısıtıcılarının her geçen gün sağlığınıza olumsuz etki ettiğini unutmayın diye hatırlatmak istedim. Yaklaşan bayram tatilinde sevdiklerinize demleyeceğiniz çaylar, kahveler de ya cam demlikte ya da çelik demlikte olsun, plastik kullanmayın ama. Plastikten olabildiğince uzak durmak lazım. Hem gelecek nesillerin hem de sizin sağlığınız için.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binet... Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve

0: modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik.

Büyük bir ihtimalle ülke genelinde bayram boyunca yağış geçişleri olacak. Zaten her Kurban Bayramı'nda mutlaka yağış görülür. Yazın bile olsa mutlaka denk gelmişsinizdir, dikkat etmişsinizdir. Kurban Bayramı'nda mutlaka yağmur yağar. Bu bayramda da yağacağını söylüyorlar. Uzun vadeli tahminlere baktığımızda ülkenin genelinde yağış geçişleri olabilir dört bir yanda. Bu yüzden plan program ona göre yapılsın. Ancak işte son dönemde yağmurlar öyle eskisi kadar ferahlatan yağmurlar olmuyor. Neyse ki bu sene bolca yağmur aldı da ülkemiz su sıkıntısı yaşamayacakmışız gibi gözüküyor. Tabii yazın yine dikkatli kullanmakta fayda var su kaynaklarını. Yalnız bahsedeceğim mevzu şu yağmurdan sonraki toprak kokusu. Onu alamıyoruz artık. Neden? Çünkü o kadar fazla yağmur yağıyor ki toprak ıslanıp o güzel kokusunu yaymıyor etrafa. Tamamen ıslanıyor. Hatta çamur haline geliyor. Hatta bazen sel sularıyla bulunduğu ortamı çok da mutlu etmeyebiliyor. Ancak o küçük yağışlar sonrasında yağan ilk yağmurlarla birlikte yayılan mis gibi toprak kokusuna bilim dünyası petrikor adını veriyor. Bu ferahlatıcı kokunun kaynağını ise bakterilerden ortaya çıktığını söylüyorlar. Uzun süre nemsiz ve kuru kalan toprak sonra ıslanınca yağmurla birlikte bu bakteriler hayatta kalabilmek için savunma mekanizmalarını devreye sokuyorlarmış ve bu aromatik kimyasal bileşenleri salgılıyorlarmış. Soğanları kestikten sonra da hücrelerin savunma mekanizması yüzünden gözümüzü yaşarttığını öğrenince soğanlar için de üzülmüştüm. Topraktaki bu bakteriler için de üzülmüş olabilirim. Yine de o mis gibi kokuyu yaydıkları için günümüzü güzelleştiriyorlar. Dünya üzerinde o kadar çok günümüzü güzelleştirecek şey var ki yeter ki biz güzel hissedelim.

0: sorular.
1: Yaz yaklaşıyor. Gerçi bu sene yaz biraz daha mı geç gelecek? Mevsimler bir ay daha kaydı mı acaba? Yine Haziran'da çok serin günler mi yaşayacağız diye düşünürken bu yazın çok sıcak olacağını öngörüyor meteorologlar. Şimdiden klima taktıranlar, kışın yazı beklemeden klimasını alanlar şanslı. Fakat klimanız yoksa, klima almayı düşünmüyorsanız eğer, yaz boyu size farklı şekilde serinleyebileceğiniz yöntemlerden bahsedebilirim. Her geçen yıl yaz daha bunaltıcı hale gelirken kliması olmayan, klima bulunmayan evlerde daha ekonomik serinleme yöntemlerine başvuruyoruz ki her evde de klima olmasa daha iyi olur zaten çevre için. Özellikle ilk başlarda dalga geçtiğimiz ama sonrasında mutlaka denemek zorunda kalabildiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Böyle donuk pet şişeleri vantilatörün önüne yerleştirmek. Oldukça kolay bir uygulama. Büyük boy pet şişesinin içine su dolduruyorsunuz, dondurucuda tamamen donduruyorsunuz. Daha sonra bir tepsi içine yerleştirip vantilatörün önüne koyuyorsunuz. Arkasına değil. Vantilatörden gelen hava buzun çevresinden geçerken daha serin hissettiriyor. Gerçekten gayet mantıklı, yapılabilir. Buzun içindeki donuk buhar da evin içine soğuk bir buhar veriyor. Hani şu soğuk buhar üfleyen soğutucu makineler gibi de düşünebilirsiniz. Böylece evinizi daha ekonomik serinletebilirsiniz. Küçük odalarda özellikle işe yarayabilir. Denemekte fayda var diyelim. Hiç yoktan iyidir.

Yaz yaklaşırken yeni albüm, yeni şarkı, yeni iş birlikleri çok fazla konuşuluyor. Hadise de merakla beklediğimiz yeni albümü H ile dinleyicisiyle buluştu geçtiğimiz günlerde. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşuyor Hadise'nin yeni albümü. 14 şarkılık bu albümde Hadise, Aleyna Tilki, Motive, Dila Uzun, Şevri, Ersay Üner, Arda Yıldırım gibi söz yazarı ve bestecilerle çalıştı. Geçtiğimiz haftalarda Labirent şarkısını albümün açılışı olarak yayınlamıştı Hadise. Ara Beni de öne çıkan şarkılardan bir tanesi hatırlatmış olalım. Yeni albümü yayında Hadise'nin. Dinlemek isterseniz hem vazgeçemediğiniz Hadise şarkıları da hem de en yenilerde hayatın ritminde olacak güzel bir cuma günü günün tadını çıkartmaya devam ediyoruz biz. Radyonuz açık olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün günlerden cuma, önümüzde 9 günlük bir bayram tatili var. Büyük bir ihtimalle siz de 9 gün tatil olacaksınız ama bayramda çalışanlar, sadece bayramda tatil yapacak olanlar, bu hafta sonunda çalışmaya devam edenler, belki de bayram arifesinde ve pazartesi çalışanlar da olacak aranızda ama olsun. Önemli olan tatili doyasıya yaşayabilmek, hangi gün başlarsanız başlayın. Önemli olan 9 gün değil, 3 günde tatil yapsanız doyasıya yaşayabilmek tatili diyelim. Bayram boyunca da özellikle gittiğiniz yer, yediklerinize dikkat etmeniz konusunda küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Gerçi bayram boyunca da hatırlatacağım ama yine de önden bir ufak hatırlatma yapayım. Çünkü Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Özellikle kurban etinin doğru muhafaza edilmesi gerektiğini, doğru şekilde pişirilmesi, doğru şekilde saklanması gerektiğini artık biliyoruz hepimiz. Ancak bayramda tükettiğimiz yiyeceklerin hazımsızlık, şişkinlik, sindirim problemleri yaratabileceğini unutmayın. Bayram boyunca tüketeceğiniz yiyeceklere biraz daha dikkatli yaklaşın diye önceden küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Bayramınız güzel geçsin şimdiden.

0: gül.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Aşk kaç beden diye.

yaz geliyor dedik, bayram geliyor dedik, diyetlere dikkat edelim, beslenmemize dikkat edelim dedik. Peki bayrama kadar kilo verebildik mi? Yok, bu bayramda geride kalsın, bu bayramda tatlıları yiyeyim ondan sonra yaza zayıflarım diyenler varsa aranızda, acele etme, yavaş yavaş kilo verirsin, hızlı kilo vermek çok da sağlıklı değil diyen uzmanlara bir ters köşe sonuç çıkartmışlar. Acaba doğru mu? Avrupa'nın en büyük obezite kongresinde açıklanan yeni bir araştırma, iki farklı kilo verme yaklaşımını karşılaştırmış. Hızlı kilo verme programı ve yavaş yavaş kilo verme programını karşılaştırdıktan sonra, hızlı kilo vermeyi deneyenlerin yavaş yavaş kilo vermeyi deneyenlere kıyasla daha hızlı kilo verdiğini evet fark etmişler. Ancak işte sonuç önemli. Tamam, hızlı kilo veriyorsunuz, veremiyor değilsiniz. Evet, şok diyet programlarıyla hızlı kilo veriyorsunuz ama aynı hızla geri alıyorsunuz. İşte önemli olan vermek değil, o kiloyu koruyabilmek. Bu yüzden bayramdan sonra da diyete başlayacak olsanız da, bayram boyunca yediklerinize dikkat edecek olsanız da, önemli olan şok ve hızlı diyetler değil, verdiğiniz kiloyu koruyabilmek. Her ne kadar yapılan yeni araştırmalar yavaş kilo ver efsanesini çökertmiş gibi gözükse de, doğru olan yavaş yavaş kilo vermek, doğru olan o kiloyu koruyabilmek.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bayramda yola çıkacak olanlar, aman trafik kurallarına uyun. Hem sevdikleriniz, hem etrafınızdakiler, hem de kendiniz için yolda kurallara uygun seyahat edin. Yeni bir navigasyon sistemi geliştirilmiş. Yerli navigasyon projesine start verilmiş. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek yerli navigasyon, yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var gibi uyarılarda bulunacak. Bence ihtiyacımız var bu yerli navigasyon sistemine. Zira yerli navigasyon yolda bize uyarılarda bulunacakmış. Bu uyarılara zaten ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Her ne kadar yanımızdakiler uyarsa da navigasyon sistemi uyardığı için biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Yerli navigasyon projesiyle canlı trafik verileri paylaşılacak, en doğru rotayı sunan bir yapı kuracaklar. Aynı zamanda anlık radar kontrollerinin nerede yapıldığını da bildirecekler. Hangi hızla gitmesi gerektiği bilgisini de anlık olarak paylaşacaklar. Yavaşla, yavaş git, radar var ileride, dikkat et, arkanda ambulans var gibi uyarılarda bulunacakmış. Yerli navigasyonu merakla bekliyoruz.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

eskiden hobileriniz neler diye sorarlardı. Boş vakitlerinizde neler yapmayı seviyorsunuz diye sorarlardı. Eskiden insanlar birbirlerini tanırken zevklerine göre, birbirlerine uyuyor mu zevkleri, ona göre konuşurlardı, iletişim kurarlardı, birlikte program yaparlardı, birlikte tiyatroya giderlerdi, birlikte etkinliklere katılırlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Bir araya gelip bir kahve içip sonra telefonda paylaşım yapıyorlar. Sosyal medya bizi sosyal etkinliklerden de, sanat etkinliklerinden de uzaklaştırıyor bence. Daha fazla etkinliğe katılmamız lazım. İlerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir zihne sahip olmak için. Araştırmalar, kitap okumanın, müzik dinlemenin ve tabii ki sanat etkinliklerine daha fazla katılmanın sadece ruh sağlığımızı değil, biyolojik yaşlanmayı da yavaşlattığını, bizi daha genç kıldığını söylüyorlar. Haberiniz olsun. Bu yüzden şu telefondan, sosyal medyadan, sanal dünyadan biraz daha uzak kalmaya bakalım. Gerçek dünyada daha fazla vakit geçirelim.

99.5 Radyo Moni.

Şimdi yeni nesil bu 9 günlük bayram tatilini de merakla bekliyor. Neden? Çünkü tatil olsun, yan gelip yatalım, bütün gün yataktan çıkmayalım, telefona bakalım ama maalesef odaklanma problemi yaşıyorlar. Çocukların özellikle okulda başarılı olamamasının önündeki sebeplerden biri de odaklanma problemi. Odaklanmanın bir numaralı sebebi ise uykusuzluk olarak gösteriliyor. Yeni neslin, alfa neslinin odaklanma problemi yaşadığını söylüyor yapılan araştırmalar. Bunun en temel sebebi ise hem hareketsizlik hem de uykusuzluk. Bu yüzden daha fazla hareket etmenin, daha fazla kendine dikkat etmenin zamanıdır. Fakat çocuklar bunun bilincinde olmadığı için ebeveynlerin bu kontrolü ele alması gerektiğini söylüyorlar. Yani çocuğun eline telefonu, tableti verip bir kenarda bırakmayın. Çocuklarla birlikte vakit geçirin, hareket edin, uyku saatlerini de mutlaka düzenleyin eskiden olduğu gibi.

Güzel bir cuma dedik. Güzel bir hafta sonu tatili bizi bekliyor. Önümüzde ve dahi 9 günlük bayram tatili bizi bekliyor. Şimdiden tatile çıkmış olanlara iyi tatiller dileyelim. Aman yolda dikkat edin kendinize. Gittiğiniz yerlere bizlerden de selamlar götürün. Bayram tatili boyunca da biz yine görüşeceğiz. Tabii ki hayatın ritmini, bayramın ritmini birlikte yakalayacağız. Bu güzel cuma gününde biz ayrılan 2 saati tamamladık. Pazartesi günü yine görüşeceğiz hayatın ritminde. Sevdiklerimizle bir arada olabileceğimiz nice güzel tatil. Bayramlara diyelim. Pazartesi görüşmek üzere. Şimdiden güzel bir hafta sonu, güzel bir tatil dileyim hepinize. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Hangimiz düşmedik dillere? Yolumuz ayrıldı, inandık ellere. Kendime direndim belki de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çoğu kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

bitmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalksar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında durur.

şansın. O kadar korkmayın oğlum, sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var, yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun hadise.

0: alamıyorum sarayıma.
1: Hey, hey, hadi gel beni yakala.